0: Yani çalıştırır.
1: Very good.
0: Did I get a case number for the warrant?

0: Yani sen için ilk işimi bitirdim.
1: Tim. Code 3 Cover, West Point, Stanford, and Half Moon Bay.